0: Sen nasıl sinsi var? Nasıl diye sorduğum var.
1: Paul William Zebra 7133. Paul William Zebra 7133.
2: Okay.